0: Oraya da açmayacağız. Kuruyor artı denleri
1: kapatacağım. 806, go ahead. We're
2: Roger, North Hudson. 806, we're Roger, North Hudson, 1329.